bana gül gönül kavu. Yok böyle uhavul gamuna ne gireceğim sonra kafayı fikam.